rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

geceleri uykum gelmez. Ağlarım hep kimse bilmez. Hikmetinden sual olmaz. Güldür Allah'ım yüzünü. Ne olur güldür Allah'ım yüzünü.

Karanlık gecelerde, sonu gelmez hecelerde, Mecnun gibi çöllerde senden haber beklerim. Yusuf misali, kuyularda erimekteyim, yalnızım.

Çiçeklerin en güzeli gül, güllerin en güzeli sensin sultanım. Gül bahçesine giren gül, bu sevdaya düşen sen kokar sultanım. Sen ki o yüceler yücesinin insanlığa gönderdiği en büyük ödülsün. Sen ki güllerin en güzeli Medine'nin gülüsün.

geceye katran çal, acıya hüzzam. Ah edersem tutmasın elim, tat olsun dilim. Ey kemankeş, durma vur, asılsa bu sine vurgun. Nuru düşsün düşlerin, kor olsun.

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Günaydınlar, mutlu sabahlar efendim. Bugün bir değişiklik yaptım. Hem programım görüntülü hem de bir yer değişikliği yaptım. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Kiminiz işe gidiyor, kiminiz hafta sonu tatilinin mutluluğunu yaşıyor. Kiminiz elinizde çayınız, kahveniz ya da kiminiz uykudan şimdi uyandı, güne başlayamıyor. Bir şarkıya ihtiyaç duyuyor, bir sohbete değil mi? O zaman hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle efendim bizleri Mendil'den Telafer'e kadar dinleyen tüm Türkmeneli kucak dolusu sevgilerimizi iletiyoruz. Ve sesimizin gittiği, sesimizin ulaştığı her yere, dünyanın her bir yanına günaydın diyelim.

Evet, bugün ben ilk önce bakın benim klasiğim nedir? Kendi modumu yükseltirim. Bu şarkı benim çok sevdiğim, çok eski bir şarkı. Ömer Danış burada efendim hani Bez Bebek dizisinin başrolü vardı ya bir kız. Adını unuttum şimdi. Küçük boyluydu, çok severdik onu. Onun keşfedildiği klip, bunun klibini de İbrahim Tatlıses yönetmenliğini yapıyor. Böyle biraz roman havasına benziyor. Eski bir şarkı ama ben günümüzü güzelleştirmek istedim. Sonuç olarak önce benim modum yükselecek ki sizlerin modunu yükseltebileyim. Umarım beğenmişsinizdir. Benim açıkçası hemen keyfim yerine geldi. Güzel bir güne başlıyoruz. Yeni bir hafta. Umut dolu olsun efendim. Güzel konularımız var. İlginç konularımız var elbette. Notlarım var burada. Hepsine göz atıyorum. Çok güzel şeyler hazırladım sizler için. Umarım beğenirsiniz.

Evet, bilsem ki ziyan olacağım, yine seni alacağım. Çok güçlü ya. Benim moralim yerine geldi, günümü başlattım. Şimdi bir şarkı da, bu şarkı ilk önce benim modumu yükseltmek içindi. Bundan sonraki playlist efendim tamamen sizlere özel. Bu arada bugün yıllar sonra biliyorsunuz tekrar evime döndüm. Ali abiyle uzun süredir birlikte bir program yapmamıştık. Bu benim için daha özel bir program oldu. Bugün bana kendisi kumanda masasında eşlik ediyor. Desteğini esirgemiyor. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın Ali abi. Güzel bir gün geçiririz inşallah. O yüzden bugün program ekstra güzel. Kabul etmiyorum. Uykum var. Ay bugün cumartesi. Ben kalkmıram yuhunan. Ay gene bu enerji doludu diyenler aşk olsun. Tabii ki enerji doluyum. Hadi günümüzü başlatalım. Bütün kötülükleri ve umutsuzlukları arkamızda bırakarak günü başlatalım. Şimdi diğer şarkımızı da dinleyelim sizlere özel. Ondan sonra konularımıza başlayalım. Ne dersiniz efendim?

Efendim, güzel mesajlarınız gelmeye başlamış. Güzel bir mesaj gözüme takıldı. Erbil'den Seyfi Azeri. Çok kıymetli sanatçılarımızdan bir tanesidir kendisi. Günaydın, hayırlı yayınlar Merve Hanım demiş. Günaydınlar efendim. Buradan da Erbil'e, Gökbörü şehrine selamlar olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir diyorum. Diğer taraftan Türkmen kızı Gülşen gelmiş. Günaydın, güzeller güzeli. Çok teşekkür ederim. O gözlerinizin ve kalbinizin güzelliği efendim. Güzel bir yayın bizleri bekliyor. Bu arada ben haz ederim size telefon yedim. Hem selaşım hem sesime içtim ya da bir derdim var ya. Arayayım selaşağındır sağız. 0770 131 34 61 numarasıyla bizlere ulaşabilirsiniz.

Evet efendim, küçük bir nazar arası verdik. Tableti galiba buraya yerleştirememiştim. Eğer sesi geldiyse kusura bakmayın. Şimdi ne yapalım? Güne başlayacağız. Haftaya başlayacağız. Bugün cumartesi. Kimimizin hafta sonu tatil, kimimizin içinde bizim gibi mesaide haftayı başlatanlar var. Havalar bugün nasıl olacak? Ben şöyle bir izninizle havalara göz atmak istiyorum. Bakalım hava durumumuz bugün nasıl olacakmış?

Başkent Bağdat'la başlıyoruz. Başkent Bağdat güneşli bir güne merhaba demiş. İlerleyen saatlerde en yüksek derece 43 olacakmış. Kerkük yine güneşli bir güne merhaba dedi. Şu anda 36 derece. İlerleyen saatlerde sıcaklığın 41 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Diğer taraftan ise Musul 35 derece. Yine o da güneşli bir güne merhaba demiş. İlerleyen saatlerde sıcaklık yüksekliği 40 dereceye kadar ulaşacakmış. Telafer bize göre daha serin. Telafer şu anda 34 dereceymiş. İlerleyen saatlerde 38 dereceye kadar yükselecekmiş. Keza Erbil de öyle. Erbil de şu anda 36 dereceymiş. Ve ilerleyen saatlerde 40 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Diğer taraftan Selahattin ise şu anda 37 derece. İlerleyen saatlerde 42 dereceye kadar sıcaklığın yükselmesi bekleniyormuş efendim.

Efendim, güzel bir sabah başladı. Kaya Baba da deyip günaydın. Kaya Baba telefonu belki direkt hazırlayacağım. Telefon edesen bir Celsius'dan bir dörtlük eşidim bu güzel sabahta. Rakamımızı diyeyim sana 0770-131-34-61 numarasından bizlere ulaşabilirsen. Damla, Nazlar hepsi emojiler yollamış. Yavaş yavaş mesajlarınıza ve isteklerinize göz atacağım.

0: Evet, Zeynep günaydın canım yazmış. Günaydınlar canım, hoş geldin. Fatum da günaydın yazdı. Bu arada artık adlarımızı ezberledim, merak etme. Hani okuyabilmem ya. Bir destekle bunu çözmüş oldum. Çok teşekkür ederim Kaya Baba, Allah razı olsun. Evet, bugün konularımız var. Tamam, rakamı bir daha diyeyim. WhatsApp üzerinden de bize telefon edebilsen Kaya Baba. 0770 131 34 61 numarasıyla bize telefon edebilsen. Evet, bu arada ne dağın? Şöyle günün ilk konusuna bakalım mı? Ha, bu arada manem bugün çok iki güzel telefonum da var ayrıca. Ha, sürprizi bozmayayım demek yok. Şimdi bugünkü konumuz şöyle. Nasıl anlatsam, hepimizin saçında hani o aşamaya gelir ya, ihtiyarlığın ilk belirtisi bayaz saç. Tamam, geldik o noktaya. Gelir işte güzgü yine, ay bir tane çıkıp da çeksem özün ne olar? Çekim çekmeyeyim, çeksem ziyad eder ama böyle düşündük biz. Fakat bilimsel açıklaması öyle değil efendim. Bilim insanları hani saçı çektiğinde saçın beyazlar diye bir şey yok. Çünkü onun kökünde olan bir madde var. Ve o madde diğer saçların aslında beyazlaşmasına sebep olmuyor. Yani bu bildiğimiz hakikat aslında yanlışıymış. Diyor ki nedir bize? Uzmanlar diyor ki beyaz saçımız çıktı, çektiğimiz o bir saçlarımıza hiçbir etkisi yok. Beyaz saç aslında yaşlılıkla da etkisi yok. Vücutta bir madde var. O az olanda saçımız beyaz olmaya başlar. Hatta küçük yaşta çocuklarda olur bakın. Çok küçük yaşta, örneğin benim kızım 9-8 yaşında saçında beyaz vardı. Ya da hissedersiniz uşağların saçında böyle portakallı bir şey oğlu. Tel oğlu tel. Yani saçı dönür falan. O işte bir vitamin eksikliğiydi. Ne olur uşağın saçında bu şekilde çıkar. Ama bu bildiğimiz güzgünün kanşarına geçtim. Saçımdan bir tel kupardım. Yok, kupartmayayım beyaz oğlu yoktu. Bes yine de kupartmayayım çünkü sağlıklı bir şey dögi. Bunu belirtelim. Efendim bugünkü ilk konum buydu. Yani kısacası aslında şey demek istiyorum. Saç dibinde bir pigment var. Diyarın o pigment aslında o beyazlığı sağlıyor. Evet efendim, şimdi güzel bir şarkı daha dinleyelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Evet, telefon hattımızda kim var? Bakalım, Kaya Baba varmış. Bir alo diyelim mi kendisine? Alo.
1: Günaydınlar Merve Hanım.
0: Günaydınlar efendim. Hoş geldiniz siz Kaya Baba. Ricamı kırmadığınız için çok teşekkür ederim.
1: İyi yayınlar. Nezesen iyisin inşallah.
0: Allah razı olsun efendim. Siz necasınız?
1: Tekrar tebrik ederim seni bir daha Türkmen Elit Radyosu'na dönüşüva.
0: Allah razı olsun.
1: Sen çok kıymetlisin yanımızda, değerlisin yanımızda.
0: Siz de öyle. Çok teşekkür ederim.
1: Ve Türkmen Elit'e de hep bu şekil sunucular uyar. Türkmen eli çünkü bir numara olduğu için her zaman bir numaralı insanlar girmesi lazım oraya.
0: Çok teşekkür ederiz efendim.
1: Yani o birisilerine de hepsine saygım, hürmetim kesinlikle var. Her şey çalışanlar içinde Alican olsun, Ansar olsun, başka sunucular olsun. Hepsi başüstüne bir numaradılar. Ama sana da bir başka özelliği var.
0: Allah razı olsun.
1: Tebrik ederim tekrar sana.
0: Çok
1: hoş geldin.
0: Teşekkür ederim. Kaya Baba, o zaman bu sabah telefon ettim, beni kırmadım. Çok minnettarım. Çok sağ olasın. Allah razı olsun. Peki bir ayrı rica bulundursam sana. Hani güzel bir dörtlük seni sesüden eşdağın. Sabaha bela güzel başlayağın.
1: Oğlu. Çağırdım. Çağırdı paşa geldim. Çağırdı paşa geldim, elimde maşa geldim. İstadı girsin sevsin, kalbimden haşa geldim.
0: Ağzınıza sağlık, çok teşekkür ederim efendim. Günümüzü güzelleştirdiniz. Ağzınıza, yüreğimize sağlık. Estağfurullah.
1: Çok iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ederiz efendim.
1: Muvaffak etsin.
0: Hepimizi.
1: Çok teşekkür
0: ederim. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun.
1: İyi yayınlar dilerim. Tekrar bir daha... İyi günler dilerim sizlere.
0: Çok teşekkür ederiz Kaya Baba. Çok kıymetli sanatçılarımızdandı Kaya Baba. Hepimiz çok severiz özünü. Telefon da bizi çok mutlu etti. Şimdi borsaya bir göz atalım yavaş yavaş. Yoksa biraz manimize iştahını sonra ben borsaya göz atayım.

Evet efendim, şöyle bir borsaya göz atalım, bakalım ne var ne yok. 100 dolar 153 bindi, altının miskalı 950 bindi, 100 dolar da 4870 TL'di. Diğer taraftan da efendim petrolün varil fiyatı 82 dolar. Böyle bir güne borsayla başlamış olduk. Güzel bir bağlantı aldık Kaya Baba'dan. Güzel bizi kırmadı. Burada da Seyfi Azeri hala bizi izlemekteymiş. Onun da sesini duymayı isteriz. Erbil'den de bir telefon alsak fena olmaz. Evet, şimdi ne yapalım? Biraz sonra, bir 5-10 dakika sonra ben bir bağlantı alacağım. Ama önce şarkıyla sizleri baş başa bırakmak istiyorum. Sonra da bağlantımız için tekrar karşınızda olacağım.

size telefon edeceğiz. Evet arkadaşlar, ses attım sanatçımıza. Bugün gidiyoruz nereye? Türkiye'ye gidiyoruz. Bugün Ahmet Tuzlu'ya bir alo diyeceğiz. Bakalım son çalışmaları nasıl? Şimdi ona ses attım. Bakalım müsaitse hemen biraz sonra kendisiyle bağlantımızı sağlayacağız.

Evet, güzel mesajlarımız var. Zeynep deyip sağ ol hayatım, gözüm üzerine. Hoş geldin, sefalar getirip sen. Oo, Ali abi gelmiş, Ali ince parmak. Günaydın Merve Hatun Türkmen Eli'ye, selam, iyi yayınlar, günaydınlar efendim, hoş geldiniz. Nece sen Ali abi, inşallah iyisin, güzel gelir inşallah işler. Özü tokma kayıt ol, bizden de sana selam olsun.

Evet. En büyük sorunu nedir radyocuların? Şu arkada bir fon çalar sürekli. Neden ondan bir türlü kurtulamıyoruz? Sabah aklımda şey vardı, Athena vardı kafama göre. Arkadaş dedim yani sabahtan neden onu dinlersin? Beynimin şu anda bir yerinde çalıyor. Ne gerek var bilmiyorum. Kurtulamıyorum bu beyin frekansımdan. Evet, Ali Erbin'in de beyninde çalan şarkı buymuş. Biz de onu dinleyelim.

Evet, ben bilirim efendim. Barış Manço ya. Barış Manço'nun müziğinin sırrını hala kimse çözemedi, biliyor musunuz? Onun o notalarının sırrını öyle bir frekansta ki onun hala sırrı çözülememiş. Gerçekten Anadolu Rock deyince özellikle de aklıma gelen veya bazı şarkılar var ya, hani nasıl anlatsam, hikayesi var hayatımızda ama bunu söyleyemiyoruz. Onun gibi Barış Manço'nun asla size diyemeyeceğim yani nasıl bir müzik dünyasına katkısı var, asla anlatılmaz. Çok seviyorum, eline sağlık Ali abi.

Evet, arka fonda Ali abinin beyninde bugün bu şarkı çalıyormuş. Bunu dinlemiş olduk. Benimkisi hiç uygun değil. O yüzden hiç oralara girmeyelim. Athena bu sabahtan hiç çekilmez. Fakat öyle bir sorun var. Bu arada Ali abi sana bir şey sormak istiyorum. Eğer şu anda Ali İnce Parmak yayındaysa hala. Mesela bir mani kaydedersen, sen beyni, odaklanıpsan o maniye. Bes beyninde başka bir müzik çalar yoksa biz radyocularda böyle bir sorun var. Hazretim bunu bilim. Evet, Ali Mustafa bir şey yazıptı. Dirim. Vallahi Ali galiba çevirip sen özünü iyi çevrilmeyipti. Buyur Emre'le mesajı pek anlamadım ama gene de yazsam memnun olam. Haz edirse de WhatsApp'a sesi yollayabilsem ne istirse başımız gözümüz üzerine Ali kardeşim. Mustafa Yanmaz da deyipti. Hayırlı sabahlar, güzel sabah, güzel program, başarılar dilerim, Allah razı olsun. Bir Mustafa Sandal isteğimiz var, hay hay neden olmasın. Şimdi bir şarkı arası verelim ve ardından telefon bağlantımızı alalım. Ne dersiniz efendim?

0: Evet efendim, Ali abi de cevap vermişti. İş zamanı beyin boş olması lazım başka bir müziğin etkisinden kaçmak için. Evet, sizin işiniz öyle. Demek ki biz radyocuların sadece tek sorunu bu. Bir mani işlisen arka fonda bir mani işleri sahne için. Beynim artık kontak derecesine gelir, ne diyeyim. Bu da radyonun güzel yanlarından bir tanesi. Şimdi efendim ne yapalım? Bir telefon bağlantımız var. Bugün bir haber dinleyelim istedim. Sevgili muhabir arkadaşım Nur Eyüp'e telefon ettim. Bakalım Nur bize bugün neler aktaracak? Kendisine bir alo diyelim, ne dersiniz? Alo.
1: Alo.
0: Günaydınlar Nur.
1: Günaydınlar canım, nasılsın?
0: Çok iyiyim, sen nasılsın? Hoş geldin, sefalar getirdin bu arada.
1: Sağ olasın.
0: Nurcuğum, hemen güzel haberler için seni böyle dinleyicilerimizle baş başa bırakıyorum. Efendim, mikrofon sende Nur.
1: Tabii Merve, bugün ise, bugünlerde ise diyebiliriz Kerkük gündeminde TİKA'dan gelen müjdeli haberler var. Daha önce TİKA'dan gelen haber ise Kerkük'e bağlı Altın Köprü'de bulunan Türkmen mezarlığının onarım çalışmaları vardı. Daha sonra hemen ardından iyisi Kerkük'e bağlı olan Tezahurmatu'daki Millet Bahçesi'nin onarım çalışması yapılacaktı. Şimdi ise bugünlerde ise bir müjdeli haber geldi. O da Kerkükleri yakından ilgilendiriyor. Kerkük gündemine bomba gibi düştü diyebiliriz. O ise Kerkük Kalesi'ndeki, bu haberi ise Kerkük Kalesi'ndeki gökkümbet diyebiliriz. Evet. TİKA onarması yapılacak, yeniden restore edilecek dedi. Tabii TİKA'dan müjdeli bir haber geldi. Evet. O da Kerkük Kalesi'ndeki bulunan gökkümbeti restore haberi. Kerkük'te gündeme bomba gibi düştü diyebiliriz. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA, Kerkük Kalesi'ndeki bulunan tarihi şaheser gökkümbeti restore ediyor. Bizim bildiğimiz Buday Hatun'u onaracak. Yeniden ayağa kaldıracak. Tabii Kerkük dilinde bizim daha çok kullandığımız Buday Hatun'a diye biliyoruz orayı. Kerkük ve çevresindeki tarihi ve kültürel mirasa yönelik çalışmalarını TİKA zaten sürdürüyordu. Daha önce Altın Köprü demiştik, Taze Hurmat demiştik. Şimdi ise Kerkük'te bizim şaheserimiz, tarihimiz dediğimiz Sümerler vaktinden bizim için kalan bu tarihi eser yeniden ayağa kaldırılacak. Tabii bu çok güzel bir haber oldu, çok müjdeli bir haber oldu. Özellikle Kerkük'te Türkmenleri çok sevindirecek bir haber oldu bu. Yüzyıllardır Kerkük'ün tarihine tanıklık eden bu önemli eser yeniden ayağa kaldırılacak.
0: İnşallah diyelim ya, çok güzel bir haberdi. Nur, hadi Katya'da sen, ben seni telefon edenden böyle yüzümüzde büyük mutluluk oluşturan haberler bizlere iletsen. Çok memnunum senden, iyi ki varsın. Efendim muhabirimiz Nur Eyüp, ona teşekkür ediyoruz. Nur, kendine çok iyi bak. Tekrar güzel haberlerle seninle buluşmak dileğiyle çok teşekkür ederim. Evet efendim, Buğday Hatun. Şimdi Buğday Hatun'un hikayesini hepimiz bir nevi biliriz. Kim doğrunu bilirse lütfen bana telefon etsin ve anlatsın.

0: Evet efendim, güzel bir haber aldık. Bu güzel haberin ardından güzel bir telefonumuz var bugün. Bugün çok sevdiğimiz sanatçılarımızdan bir tanesi bizi kırmadı. Kendisinden rica ettik efendim. Dedik ki sabah bir programımız var. Acaba bir iletişim sağlayabilir miyiz? Hem dinleyenlerimizle buluştururuz sizi, hem sohbet muhabbet ederiz. O da kırmadı bizi. Biliyorsunuz Türkiye'de yaşıyor. Cumartesi aslında orada hafta sonu tatili. Yine de bize zaman ayırdığı için kendisine teşekkür ederiz. Biraz sonra efendim hattımıza Ahmet Tuzlu gelecek ve kendisine merhaba diyeceğiz. Hatta gelmiş bile. Hemen kendisine bir alo diyelim dilerseniz. Daha fazla bekletmeyelim. Alo.
1: Alo, hayırlı sabahlar. İyi yayınlar dilerim. Merhaba hanım.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu ne güzel bir enerjiydi maşallah. Necasiz?
1: O sizin enerjinizden.
0: Estağfurullah. Necasiz Ahmet Bey, inşallah iyisiniz.
1: Elhamdülillah, iyiyim. Sağ olun. Siz necasiz?
0: Bizler iyiyiz. Eşimiz Necadi. Buradan kendisine çok hürmetler milletim.
1: Şükürler olsun. Sağ olasınız, var olasınız. Bütün dinleyenlerimize de buradan selam sevgiler. Hı hı.
0: Hoş geldiniz. Bizden de kucak dolusu Türkmeneli'den de sizlere selamlar olsun efendim. Bilirsiniz Ahmet
1: Aleyküm
0: Bey.
1: Selam, sağ olun.
0: Ahmet Bey, siz bizim için Ahmet Tuzlu dediğimizde bela nasıl enerjimiz bitikti. Bir radyocu diliyle direm size. Enerjimiz bitikti ama öyle bir sesle enerjimizi yükselten efendim naifliğiyle ve birçok eseri seslendirme şekliyle, profesyonelliğiyle çok sevdiğimiz sanatçılarımızdan bir tanesidir. Fakat Ahmet Tuzlu diyen de son dönemlerde özellikle de birçok manisi eşsizdi. Sevdiğim bir Türkmen kızı. Yani Ahmet Bey, öyle bir bu şarkı, yani ne diyeyim size, bir uşak yoktu, bir büyük yoktu bilmirim. Hepimizin sayrasına göre işlersin bu mani. Çok güzel, çok samimi, yani çok bizden, bizi anlatan manilerden bir tane oldu bence. Şimdi ben size bir şey sormak isterim. Bilirim birçok projede yer alırsınız, keza programlarınız da öyle. Ama dinleyicilerimiz merak eder. Özellikle bakın, özellikle WhatsApp'tan birçok dinleyicimiz size bağlanmadan önce bunu sormamızı rica ettiler. Yeni bir çalışma var mı ya da böyle bir plan var mı diyelim?
1: Var.
0: Aa, öyle mi? Ne peki?
1: Diğerleri yoldaydı. Gene özümüzden, bizden olacağı, yani içimizden olacağı. Hı
0: hı. Ne güzel.
1: Bu sefer sözlerini de ben yazdıram. Ama daha oturmadı. Yani oturmadı demeyeyim de bitmedi. Hı hı. Çünkü değişik bir proje olacaktı. Benim yani bugüne kadar yaptığım işlerin belki dışında demeyeyim de bugüne kadar yaptığım işlerden daha farklı olacak. Öyle diyeyim size.
0: Güzel. Çok meraklandık şimdi. Detay istemiyorum sizden. Çünkü çalışma henüz bitmeyipti. Sürprizini bozmak istemez. Ama siz de Ahmet Bey, şimdi biz daha fazla heyecanlandırdınız ama. Gel hatta bekle bu çalışma çıksın.
1: İşte her zaman çıkar. Bir hafta sonra mı, bir ay sonra mı, bir yıl sonra mı, o işte benim de.
0: Tabii ki. Tabii
1: benim öyle bir olayım var.
0: Biliyorum Ahmet Bey, sizi şöyle bir olayımız var. Ben bunu kendim adına nece diyeler çok dikkat vermişim, gözlemlemişim. Çok ince yani ince işleyip sık dokuyan birisiniz. Bir şey canınıza sınmalı. Biz diğer ya canıma sındı tamam. Bir çalışma gerçekten sizi canınıza sındığında bu eğer bir yılda sürüyorsa, iki yılda sürüyorsa çok emek sarf edersiniz. Doğru mu? Doğru, iyi gözlemlemişim.
1: Kesinlikle doğrudu. Mesela sevdiğim bir Türkmen kızı, yemin ederim, en az bir buçuk yıl bende durdu.
0: Evet. Ama sonra efendim dillerimizden düşmüyor. İşte kalite bu. Düşmüyor dilimizden.
1: Sağ olun, var olun. O esere de ilgi gösteren,
0: elbette,
1: yazarı besleyen, Herkese çok teşekkür ederim.
0: Evet, onlara da saygılarımızı, hürmetlerimizi iletelim. Sonuçta bu bir ekip işidir. Bunu asla unutmuyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Ahmet Bey, şimdi Ahmet Bey deyince aklımda da bilirsiniz ne canlanır. Sevgili eşiyle beraber biliyorsunuz düğünlerinde Türkmen kıyafeti girmişti. Asil gerçekten bunu ilk başlatan onlar olmuştu. Hala da evet. Bütün sosyal medyalarda her yerde her an görebiliriz. İlk çiftimiz olmuş idi ki Diyar'ın gelin küreği. Reken olarak milli kıyafetimizle efendim bu ambiyansı yaşayarak güzel fotoğraflar paylaşmışlardı. Gerçekten kendilerine zaten ikisine birden çok yakışıyor. Ama bunun ilklerini yapanlardan kişi kendisi ve eşi olmuşydı. Bunu da belirtmek isterim. Zaten bilmeyen yoktu.
1: İlklerinden biri değil bence ilk.
0: İlk, evet, doğru diyorsunuz. Evet. Doğru. Gerçekten de ilk oldum. Peki Ahmet Bey, dinleyicilerimizin en sevdiği manilerden bir tanesini mahaz ederim size diyeyim. Birinci sırada mesela Ahmet Tuzlu İsteği gelende sevdim bir Türkmen kızı var. Okey. Bunun yanı sıra en çok sizi seslendirdiğimiz YouTube sayfasında bulunan şarkılar da çok istenir. Ama bunun yanı sıra da Cemile'yi bir başka seviyorlar. Balaboy, Balaboy demeyeyim. Balaboy, bir de Balaboy hakkında şöyle bir isyan var Ahmet Bey. Haz ederim size iletim dinleyicim adına. Nişin mani bu kadar kısa dedirler. Bir mani bu kadar tatlı olup neden kısa tutulup da? İtab edirler. Ben de size bu itabı iletmekle yükümlüyüm.
1: Yani biraz da ben çerçeveye göre giderim her
0: kesinlikle,
1: zaman.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Yani bir şeyin, bir eserin ya da bir maninin bir çerçevesi vardı.
0: Evet.
1: Üç maktadan fazla olmaz bence. Hı hı. Bu benim şimdi. Tabii bir hikaye anlatı. O hikaye üzerine belki dört makta olur, beş makta olur ama üç maktadan sonra kesinlikle ve kesinlikle karşı taraf sıkılır.
0: Evet.
1: İlk dinlediğinde sıkılmaz belki.
0: Evet, evet.
1: Bir sonraki, doğru. bir sonraki dinlediğinde sıkılır. Ama böyle tadında diyelim. Az olsun, öz olsun.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Tabii bu bizim dinleyicimize hitabıydı Ahmet Bey. Bu da sevgiden geliyor elbette ki.
1: Tabii ki.
0: Bu da çok güzel bir
1: teşekkür
0: hitaptı.
1: Teşekkür ederim özellikle.
0: Fakat işin daha çok profesyonel tarafını elbette ki siz bilirsiniz. Fakat bizden böyle diyorlar yani. Bu büyük bir sevgi seli. Ne güzel bir şey. Ahmet Bey, bugün bilirim orada hafta sonu tatildi daha doğrusu. Yine de bana zaman ayırdınız, dinleyicime zaman ayırdınız, kırmadınız. Kısa da olsa çok samimi bir sohbet ettik ve güzel bir sürpriz haberi aldık sizden. Fazla detay sormadım. Karşı tarafı zor durumda bırakmamak için. Çünkü biliyorum güzel bir çalışma ne kadar az konuşulursa o kadar güzel olur. Ve medyada o kadar yankı uyandırır. Bu özel haberi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Nacizane bir isteğim olacak Ahmet Bey sizden. Eğer mümkünse elbette ki.
1: Şimdi hafta sonu dediniz mi?
0: Evet.
1: Burada dinlenme bilmem ne.
0: Hı hı.
1: Benim için yani öyle olmalı bir sanatçı için.
0: Evet.
1: Arkadaşlık ve dinleyicilerle buluşmak her zaman ön plandadır.
0: Ya, ne güzel ya.
1: Yani bunun hafta sonu ya da başka bir şey yoktur. Tabii ki önemli bir durum olmadı. Ailevi bir durum olmadığı müddetçe.
0: Hı hı.
1: Her zaman başım gözüm üstüne.
0: Allah razı olsun. Ne mutlu bize böyle düşünen
1: sanatçılarımız. Benim için de güzel bir sohbet oldu.
0: Kesinlikle öyle. Ama bir isteğim var. Nacizane kabul ederseniz.
1: Başım gözüm üstüne. Tabii ki, buyurun.
0: Ahmet Bey, sizden küçük bir parça eğer şayet mümkünse rica etme. Nasıl desem, rica etme hakkımız var mı?
1: Tabii ki var. Ne demek ya?
0: Çok teşekkür ederim. O zaman efendim gönlünüzden geçen. Bizim
1: gönlümden geçmesin. Sizin gönlünüzden geçen sizin
0: estağfurullah.
1: İsteğiniz nedir?
0: Estağfurullah. Efendim seçmek imkansız. Bu kadar güzel mani arayarında seçmek imkansız. Bunu bana yapmayın lütfen. Hepsi çok eşsiz. Hepsi çok güzel. Ben tamamen bizim Türkmeneli dinleyicilerimize özel. Mendil'den Telafer'e kadar ki şu anda Facebook üzerinde de canlı yayındayız. Dünyanın dört bir yanından izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz var. Tamamen ben Ahmet Tuzlu hayranlarına özel ve Türkmenlerimize özel bir mani istirem sizlerden. Gövlümüzden ne geçirse efendim biz razıyız.
1: Yani gönlümden geçen çoktu. Şimdi Cemile dediniz, ondan sonra Sevdim Bir Türkmen Kızı dediniz, Balaboy dediniz, bilmiyorum yani. Şu an bunları deyince böyle gözümün önüne şeyler geldi. Ama ters köşere yapabilirim.
0: Buyurun. Mikrofon sizin efendim. Buyurun, dinleyicimiz sizlerde kulağı. Sizi dinliyor.
1: Evet.

0: koparam yüreğimin içinde sen için ev yaparam güzel kızsan şirin kızsan sen benim sen güzel kızsan şirin kızsan sen canımsan. Devam mı?
1: Efendim ben mikrofonu size bıraktım. Ne isterseniz ben konuşmuyorum.
0: Hayır buradan devam edeceğim ben.
1: Tamam buyurun efendim.
0: Bu arada tabii ki bu Faik Şefik rahmetli Faik Şefik'e
1: evet.
0: De buradan rahmet gönder
1: herhalde. Rahmetle anlıyoruz kendisini kesinlikle.
0: Evet bu tabii bilinmez belki birçok yerde değil miydi? Bu mani eski bir maniydi. Bunun da söz yazarı Ekrem Sabur'du. Müziği yine rahmetli Faik Şefik'in kardeşi Vahap Şefik'ti. Bu lehnini yapan, mostersini
1: evet,
0: yapan.
1: Bu güzel yani. Bilgilendirme için de teşekkür ederiz. Çünkü birçoğu bilinmiyor. Çok teşekkür ederiz. Bu da çok önemli bir detaydı. Çünkü gerçekten böyle isimler anılmalı, hatırlanmalı. Saygı ve hürmetle anılmalılar gerçekten.
0: Kesinlikle öyle. İkinci makarana gidelim o zaman.
1: Buyurun. Hay hay. Teşekkür ederiz.
0: Güzel etmem onca naz acı halı.

0: olmaz. Çaresizler de düştüm, derdime dermanlar yaz. Çaresizler de düştüm, derdime dermanlar yaz. Güzel kızsan, şirin kızsan, sen canımsan. Güzel kızsan, şirin kızsan, sen benimsen. Bu kadar yeter mi?
1: Efendim, gönlünüzden gelen her şey bizim için çok güzeldir. Ahmet Bey, yüreğinize, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim.
0: Çok
1: ya.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Kendi adıma ve dinleyicim adına efendim, zaman ayırdığınız için, bu samimi sohbetiniz için, A'dan Z'ye her şey için iyi ki varsınız.
0: İyi ki sizler de varsınız. İyi ki Marva Kalay'ı var bu arada.
1: Allah razı olsun efendim.
0: Benden de eşinize çok çok selamlar.
1: Baştan gözlerine çok teşekkür ederim efendim. İyi ki varsınız. Gelecek programlarda Allah nasip ederse tekrar ilerleyen günlerde sizleri tekrar ağırlamak isteriz. Şeref duyarız hatta.
0: Başım gözüm üstüne her zaman. Telefonum her zaman açık sizlere.
1: İyi ki varsınız.
0: Bütün
1: ya.
0: Bütün dinleyicilerimize de hayırlı sabahlar dilerim. Hı hı. Ve hepsine saygı sevgilerimi iletirim.
1: Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyoruz efendim. Allah sizinle olsun inşallah.
0: Sağ olun, bir mukabele.
1: Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederiz. Efendim, kendisine çok teşekkür ediyoruz bizleri kırmadığı için. Nasıl? Sabah güzel geldi değil mi? Ama bu kadar bize yetmez. Sevdiğim bir Türkmen kız da dinliyorum. Doyum olmuyor. Tekrar.

Efendim, şimdi ben de size restoran bir şey hak ettim. Bir ara Ahmet Tuzlu korktum Cemile ne desin. Cemile benim zayıf noktamda eşlik ederdim. Ambiyansı bozardım. Ben yoktu bir böyle şey arkadaşlar. Cemile manisi benim böyle nasıl moral yükseltme manilerimden bir tanesiydi. Yani zayıf noktamıydı. Allah'tan diyemedik ki tamamen Ahmet Tuzlu'nun sesini dinledik. Böyle moralimi yükselten maniler var benim. Sizi de var böyle maniler, moralimizi yüksek tutan, günü güzel başlatan ya da ya çok üzülüpsüz falan aman boş ver şunu dinleyeyim de kendime geleyim dediğiniz maniler var. Var ise yazın belki lira.

Efendim mesajları da ihmal etmeyeyim. Nurhan Kerkük demiş, selam olsun Ahmet Bey'e, selamlarınızı ilettim. Kendisi de aynı şekilde sizlere selamlarını ilettim. Sonradan geldiği için şimdi gördüm mesajını. Kusura bakmasın Nurhan. Mustafa Tisini yazıptı. Herkese günaydınlar. Baştan gözlerine Mustafa. Sen de hoş gelipsen, sefalar getiripsen. Evet, şimdi Buğday Hatun'la ilgili soru sordum. Lütfen beni bilgilendirin. Buğday Hatun'un gerçek hikayesi nedir? Bunu bana anlatın.

Evet, bugün film, dizi öneri köşemizde aslında bir şey hazır etmedim. İzlediğimiz bir dizi var idi eşimle, onu istirdim, anladım. Fakat ismini unuttum. Yüzüklerin Efendisi, işte biliyorsunuz çok ünlü bir film serisidir. Onun öncesinde işte yüzük nasıl yapılmış falan anlatılan bir dizi vardı. Dizinin ismini unuttum. Eşim şu anda istiyorsa, bana izliyorsa destek versin. Ebru Yaşar, Siyam Zeyt, Kafamın İçi. Bir istek şarkımız var. Ali abi, verebilir miyiz? Ebru Yaşar, Siyam, Kafamın İçi. Ali abi hazırlıyor, hay hay diyor efendim. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Bugün Nur'la konuştuk, güzel bir haber verdi bizlere kalemizle ilgili. Diğer taraftan Ahmet Tuzu'yla konuştuk. Tabii ki Mehmet Kaya Baba'yı da unutmuyoruz. Kendisi de bizlere güzel bir dörtlük paylaştı sabahtan. Yani yoğun bir sabah, güzel bir sabah geçti. Kaçırttı İsavuz Facebook üzerinden takip elavun. Bu arada bir şey soracağım. Instagram üzerinden bizi takip etmeyen var mı? Arkadaşlar, o güzel maniler paylaşırım, o güzel bilgileri hemen Türkmen FM Radyosu yazıyorsunuz ve Instagram'dan bizleri takibe alıyorsunuz. Gerçekten gümbür gümbür hesabımız çok iyi. Takip etmenizi mutlaka sizler için efendim bekliyoruz, öneriyoruz diyelim. Elbette ki isterseniz. Bu arada yurt dışından bizleri dinleyenler, Facebook üzerinde yayınlarımız olmadığında site üzerinden bizleri rahat bir şekilde dinleyebilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olalım. Evet, şimdi bir istek şarkımız var. Onu hazırlıyoruz. Mustafa Tisini kardeşimiz istemiş bizlerden. Çok teşekkür ederim güzel emojiler için de bu arada. Buyurun, istek şarkınıza sizleri baş başa bırakalım.

Ebru Yaşar son günlerde böyle düetler yapıyor. Özellikle de hani gündemde olan genç sanatçılarla, ben beğeniyorum. Son günlerde de güzel bir akustik şarkı söyledi, Elimi Tut diye. Çok güzeldi, onu da çok beğendim. Bu arada efendim, bazı mesajlar gözümden kaçmış benim, çok özür dilerim. Şöyle bir göz atalım. Aslı Çakmakçı demiş ki, canım ben de buradayım, hoş geldin sen canım. Bir mani isteyip de playlist eklemeye çalışacağım, gözüm başım üzerine. Baktım yayındasan, hemen geldim. İyi ki geldin. Cüneyt Bayat kardeşimiz da yazıptı. Günaydınlar Türkmen FM, günaydınlar Türkmen Eli, günaydınlar Merve Hanım. Hoş gelipsiz. Ağzınızı örer, bize sağlık. Sonunda eşim geldi, destek geldi. Efendim, izlediğimiz dizinin adı neymiş? Güç Yüzükleri. Evet. Çok güzel bir seri, bakmanızı tavsiye ederim. Bir de şey, bazı diziler ve filmler aileyle bakılabilir ya, büyük küçük aileyle rahat bir şekilde bakabilirsiniz. Çünkü biz de çocuklarla bakıyoruz. Ben bu tür film veya dizileri sizler için öneriyorum. Şimdi Ali abi, bu arada bir Mustafa Sandal isteğimiz var. Ne dersin, sonra dinleyebilir miyiz? Tamam, o zaman bu şarkıyı dinleyelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.

Efendim, bu arada bir şey sorun. Böyle mikser hazırsız, ben çok severim. Değişik yerlere. Türkmence son zamanlarda yapılan mikserlerden bir tanesiydi. Gerçekten böyle bütün manilerin nece diğerler bir şekilde uyusan hoşuma gelir. Sizler beğeniyor musunuz? Bu arada efendim, sanırım programımızın yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Ama istek şarkımızı dinleyelim. Ali abi, hazırladık mı bir Mustafa Sandal? Bir Mustafa Sandal dinleyelim. Mustafa Sandal saygı konserini dinlediniz mi hiç? Aman Allah'ım, neydi o? Yoktu böyle performans ya. Özellikle Afra'nın performansı kaçınılmazdı. Çok güzeldi.

Evet efendim, Mustafa Sandal'daydım. Bir de Saygı konserine lütfen izleyin. Gerçek bir Mustafa Sandal hayranıysanız, o da değilseniz bir de Mustafa Sandal'ın iki tas çorba şarkısı vardır. Onu Mela'nın sesinden dinlemenizi öneriyorum. Sosyal medyada da zaten çok yankı uyandırdı. Bir göz atın derim. Efendim, yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru geliyoruz. Allah nasip kısmet ederse yarın 8.30 civarı sizlere günaydın diyeceğim. Bugün günaydın dedim. Hatta şu anda yeni uyananlar için günolar minolar tünaydınlar diyeyim efendim. Günü biz erken başlattık. Tabii ki erken uyandık, erken geldik. Erken motive olduk diyelim. Bizden bu kadar. Hoşça kalın. Bugün yıllar sonra sevgili yönetmenimizle, yönetmen demek de özlemişim ya. Genelde hep ben kendim teknik ediyorum. Özlemişim. Bir tek şey, Ali abi bir şey unutmuştum, hatırladım. Sen o hızlı benim konuşma sevgim. Ali abi çok hızlıdır, aşırı hızlıdır yani. Gerçekten çok pratik, nasıl mikseri çok hızlı kullanan kişilerden bir tanesidir. Onu hatırlamış oldum. Çok güzel geçti bugün benim için. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: Ama nereliyse radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Sefam olsun.
1: Düşün, her an özel kılan. 90.1 Türkmen FM farkıyla yayındayız.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

0: çalışma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: Türkmen FM Uyd Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Petrol Bakanlığı benzin, gaz yağı ve sıvı gaz üretimi kapasitesini artırmak için Japon şirketiyle anlaşma imzaladı. Sınır Kapıları Koruma Başkanı Korgeneral Ömer Adnan Elvaili, Başbakan'ın kurum merkezine yaptığı ziyaretin yolsuzlukla mücadele ve denetim çalışmalarına büyük destek sağladığını belirtti. Genel Gümrük İdaresi Genel Müdürü Samir Kasım Etay, yılın ilk 7 ayında 2,5 trilyon dinar gelir elde edildiğini açıkladı. Kerkük Sünni Vakıf Dairesi Leyla Nahyesi'ne bağlı Ricday Bat Köyü'nde yatırıma tahsis edilen arazide mezarlık bulunduğuna dair herhangi bir kanıtın olmadığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı Rusafe Suçla Mücadele Müdürlüğü'nün 2 haftada çeşitli suçlardan aranan 218 şüpheliyi yakaladığını açıkladı. Rusafe Polis Komutanlığı güçleri gerekli resmi izinleri olmadan 15 drone bulunduran 2 şüpheliyi yakaladı. Basit Polis Komutanlığı bir eve düzenlenen silahlı saldırı sonucu bir vatandaşın yaralandığını ve olayla bağlantılı 2 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Türkiye Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye yakında bir ziyaret gerçekleştirmesinin beklendiğini açıkladı. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'de İsrail'in düzenlediği 3 hava saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, direnmeye devam edeceklerini, teslim olmayı ve ülkelerinin egemenliğinin ihlal edilmesini kabul etmeyeceklerini belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının Amerika'nın koşulları kabul etmesine bağlı olduğunu söyledi. Amerika Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın Amerikan topraklarına dahil olduğunu yakında açıklayacağını söyledi. Amerikan donanması USS Lincoln uçak gemisinin görevini başarıyla tamamladığını ve yakında ülkeye döneceğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı hava savunma sistemlerinin 12 saatte Rusya toprakları üzerinde 221 Ukrayna drone'unun düşürüldüğünü açıkladı. Endonezya açıklarında 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede tsunami ihtimaline karşı uyarı yapıldı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Hayırlı, mutlu akşamlar dilerim sizler için ve bütün insanlarımıza ne diyelim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İstekler programına değerli dostlarımız, eğer isterseniz bizlerle katılmak, hemen numaramızı hatırlatalım sizlere.

Evet değerli dinleyicilerimiz, numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Bir daha tekrar edelim sizler için. 0770 131 34 61 numarasıyla bizlerle olabilirsiniz ve bir daha mutluluklar. Hayırlı akşamlar hanımlarımız, hayırlı akşamlar beylerimiz, iyi vakitler, mutlu vakitler dilerim sizler için değerli dostlarımız. Bir güzel şarkı hazırlamışım sizler için. Tabii ki de açılış şarkımız olacaktır. O zaman Diler Sevz Gidağın açılış şarkımızı dinleyin. Bir daha sizlerle olacağız. Evet değerli dostlarımız, radyo uzun sesini verin. Bir daha mutluluklar, iyi akşamlar.

Haydi değerli dinleyicilerimiz ve programımız başladı. Sizlerle iyi vakitler, mutlu vakitler dilerim bütün insanlarımız için. Bir daha mutlu akşamlar.

Evet değerli dinleyicilerimiz, mutluluklar dilerim sizler için ve bütün insanlarımızın. Programımız sizlerle devam ediyor değerli dostlarımız. İlk mesajımız bakalım kimden gelip ve arkadaşımız ne yazıp bizler için. Yaşar arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Kerkük'ten katılan Lina Hanım, eğer mümkünse sizden bir güzel şarkı isterim. Türkmanca olsun, armağan ederim özünü. Bütün Türkmanlara özellikle de Lina Hanım sizlere armağan ederim özünü ve teşekkürler yazıptı. Dilerseniz şarkımızı dinleyin ve bir daha iyi vakitler.

İndi döndüm sözümden, karşıma çıkma, evimi yıkma. Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel muhteşem şarkımızı, Türkmençe şarkımızı beraber dinledik. İyi vaxtlar dilerik sizler için. Ve ayrı bir mesaj ulaşıp elimiz arkadaşımız yazıp, selamu aleyküm. Mesal khair şlonkum ziyenin inşallah atlub ugniyet Muhammed Qaya, ehdiye al-kader Türkmen FM. Ve eyvan el-ehli vel-ahbabi vel-ukhvani. والجميع الأصدقاء أشكركم تحياتي واحترامي أتمنى لكم أوقات جميلة أخوكم أرسان سوراني أرسان الخداش مستجكر داري قاتل دغويتن بزلردن سايغ سلامز ورسنة طبي كده دواملر خداش مزد إن شاء الله سنده مطلق جزل واختلر geçirsen بزلرلا değerli dostlarımız programımız devam edir ve buradan saygı salamımızı gönderdik bütün insanlarımız için. Ve değerli dostlarımız dilerseniz gidelim bir güzel şarkı dinleyelim. Muhammed Qaya'nın sesinden olacaktır. Armağan olsun sizlere ve bütün dinleyicilerimize ve bu şarkı sizler için geldi.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Elimize bir ayrı mesaj ulaşıptı. Dilerse uzuk yağın sizler için özünü. Buradan arkadaşımız yazıp merhaba keyfküm Ani Zeynep. Hayl ugniye ehdiha zavci gali Abu Hasan. Etmenna lkum yom sa'id. Ve kufuriden istiyipti bizlerden bir şarkı emreder arkadaşımız. Ve programımız devam edir sizlerle. O zaman gidin Arapça bir güzel şarkı dinleyin. Ve değerli dostlarımız, programımız sizlerle devam edir.

Evet değerli dinleyicilerimiz, buradan saygı selamımızı gönderdik bütün insanlarımızın, bütün değerli dostlarımızın. Ve elimize bir mesaj ulaştı. Neriman arkadaşımızdan geldi. Bir yazıp merhabalar, nasılsınız? Bizlere iyi, teşekkür ederiz. İnşallah sen de iyisin arkadaşımız. Yazıptı, eğer mümkünse sizden bir şarkı istirem, zavukuz olsun, armağan ederim özünü. Bütün dinleyicilere, özellikle de ekibimize armağan olsun ve teşekkürler. Lina Hanım yazıptı. Biz teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden ve programımız devam edir. İyi vakitler.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve yayınımız, programımız sizlerle devam ediyor. Güzel şarkılarımızı hep beraber dinliriz tabii ki de. Değerli dostlarımız, ayrı bir mesaj ulaşıp da elimize hemen okuyalım. Sizler için Emel arkadaşımız yazıptı. Merhabalar, nasılsınız? Bizlere iyi. Teşekkür ederiz senden. Orhan Ölmez'in sesinden bir güzel şarkı. İsteyip bizlerden bir armağan olsun ekibimize. Lina Hanım, sizlere armağan gelsin. Ve bütün dinleyicilere sağ olun, var olun yazıp ve kadınlara da armağan olsun deyipti. Dilerseniz gidelim, damla damla bu şarkımızı dinleyelim. Bir daha sizlerle olacağız.

gözümün. Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden elimize bir mesaj ulaşıp arkadaşımız yazdı. Merhabalar, selamun aleyküm. Yazıp Türkmenyeli'ye çok çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz biz de senden. Arkadaşımız katıldığı için bizden Ali Benna'nın sesinden bir güzel şarkı isteyipti ve yazıp çok çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz senden arkadaşımız. Katıldığı için bizlerden saygı selamımız var sana. Ve inşallah bizlerle güzel vakitler geçirsen. Değerli dostlarımız, programımız sizlerle devam ederim. Güzel şarkılarımızı hep beraber dinleriz. Bakalım Ali Benna'nın sesinden hangi şarkı olacaktır?

دلار ساوز گداغن علی بنان ساسنن و محتشم شرقمز دنیاغن ارمان olsun bütün dinleyicilere, sizlere ve bütün değerli dostlarımıza ارمان gelsin ve burası Türkmen FM Uydu Radyosu değerli dostlarımız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, buradan elimize bir mesaj ulaşıp arkadaşımız yazıp merhabalar. Bir şarkı istiyipti bizlerden, yazıp da armağan olsun. Bütün Türkmenlere teşekkür ederim sizlerden. Biz teşekkür ederek katıldığı için bizlerden saygı selamımız var sana dilerseniz. Şarkımızı hemen dinleyelim değerli dostlarımız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden güzel şarkılarımızı dinledik ve bir daha numaramızı hatırlattım sizlere. Numaramız 0770-131-64-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz değerli dostlarımız. Ve elimize bir ayrı mesaj ulaşıptı. Dilerseniz hemen okuyağın sizler için özünü, bakağın kimden geldi. Fatma arkadaşımız Duz'dan katıldı. Yazıptı, merhabalar, nasılsınız, inşallah iyisiniz. Zevkimize bir güzel şarkı verseniz bizlere memnun olduk. Armağan yedir o özünü. Bütün dinleyicilere, Lina Hanım sizlere, Duz halkına armağan olsun deyipti. De.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve buradan ayrı bir mesajımız var. Dilerse öz okuyağın sizler için özünü hemen. Bakağın kimden gelipti? Buradan Yaşar arkadaşımız yazıp merhabalar, Bağdat yolundan katılam sizlerden. Eğer mümkünse bir hareketli şarkı istirem, armağan ederim özünü. Bütün dinleyicilere ve Lina Hanım sizlere armağan olsun. Ve yazıp bütün çalışanlara teşekkürler yazıp.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden bu güzel şarkımıza beraber dinledik. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Arkadaşımız yazıptı. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. أريد أغنية كتبت اسمك على الحيطان المطرب نبيل أديب لأحمد وهديها لأحمد أيوب. تشكر دارك سنة. Arkadaşımız katıldığı için bizlerden saygı selamımız var sana. Ve değerli dostlarımız, buradan sizlere ne diyelim? Programımız sizlerle devam edire. İyi vaxtlar. Dilerim bütün insanlarımız için Arapça bu şarkımızı dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, İbrahim arkadaşımız bir ayrı mesaj gönderdi bizler için, yazıp merhabalar, nasılsınız? Eğer mümkünse bir Türkmanca şarkı isterim sizlerden. Armağan ederim özünü bütün Türkmanlara. Lina Hanım teşekkür ederim ve iyi akşamlar yazıptı. Teşekkür ederim senden katıldığı için bizlerden. İyi akşamlar bütün Türkmen eli için ve programımız devam ediyor.

Evet değerli dinleyicilerimiz, arkadaşımız yazdı. Selamu aleyküm. Ani min Altın Kopri Abu Ahmet. Selami ve tahiyyati lekum. Arid ugniyet haba ehdiha ila ahi Emir Şimari ve çok sağ olu yazıptı. Teşekkür ederiz senden ve Altın Köprü'de bulunan bütün insanlara saygı salamımızı gönderirik tabii ki de. Değerli dostlarımız, dilerse öz gidağın, havanın sesinden bu güzel şarkı dinleyin, armağan ederek özünü sizlere ve Altın Köprü'de bulunan insanlarımıza.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve eğer isterseniz bizlerle katılma numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz değerli dostlarımız ve programımız devam eder. Mutlu vakitler dilerim sizler için. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Sizin arkadaşımız yazıp Kerkük'ten katılalım sizlerden. Eğer mümkünse buradan Mustafa Boz'un sesinden bir güzel Murat Boz'un sesinden bir güzel şarkı sipti bizlerden. Armağan edip tözünü bütün dinleyicilere. Lina Hanım sizlere armağan olsun. Ekibuze ve teşekkürler yazıptı. Biz teşekkür ederiz sana arkadaşımız. Dilerse özgüdağın bu güzel şarkımızı dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Mutlu günler, mutlu anlar dilerim sizler için. Az bir süremiz kaldı. Programımız bitecekti. Siz de bizlerle katılın bakalım, sizi istek şarkımız ne olacaktır? Elimize bir mesaj ulaşıptı. Hemen okuyalım sizler için özünü. Buradan Ali arkadaşımızdan gelip yazıp iyi günler ve buradan yazıp iyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Sana da iyi günler dilerim. Yazıp Lina Hanım, zoku bir güzel şarkı verse. Armağan edirik özünü bütün beylere, hanımlara, özellikle de Kibuze ve cephede bulunan bütün insanlarımıza armağan gelsin ve yazıptı Türkmen FM radyosunda çalışanlara armağan olsun deyipti.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden muhteşem şarkımızı hep beraber dinledik. Buradan bütün insanlarımıza ne diyelim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İstekler programına değerli aziz dinleyicilerimiz ve programımız devam eder. Adil arkadaşımız yazıp merhabalar. Tarkan'ın sesinden bir güzel şarkı armağan olsun bütün değerli dinleyicilere, özellikle de doğumlu arkadaşlara armağan edip tözünü. Teşekkür ederek katıldığı için bizlerden o zaman bu şarkının dünyanın reşlik yapar.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden mutlu güzel vakitler anlar dilerik sizler için ve programımız sizlerle devam eder. Değerli dostlarımız, güzel şarkılarımız dinleriz. Buradan Kırmızı Gül arkadaşımızdan bir mesaj gelipti. Yazıp Lina Hanım nasılsınız? İsmail Yakan sesinden bir güzel şarkı istirem, armağan ederim özün sizlere. Ve ekibimize armağan olsun, bütün dinleyicilere armağan gelsin. İyi vakitler, mutlu vakitler dileriz sizler için yazıptı. Teşekkür ederiz senin arkadaşımız katıldığı için bizlerden. Değerli dostlarımız, dilerseniz bu güzel şarkımızı hep beraber dinleyin, armağan ederiz sizlere.

Derimiz bu güzel şarkımız dinledik. Son mesajımızı okuyan Esmer kardeşimizden gelip yazıp merhabalar nasılsınız inşallah. İyisiniz bizlere yık teşekkür ederek inşallah sen de iyisin arkadaşımız. Yazıp Lina Hanım eğer mümkünse sizden bir şarkı susturam Özcan Deniz'in sesinden olsun deyipti. Armağan ederim özünü sizlere ve bütün dinleyicilere ve ekibimize ve devamlı arkadaşlara armağan edip sözünü. Teşekkür ederek senden katıldığı için bizlerden. Değerli dostlarımız programımızın sonuna geldik. Gönül isterdi ki daha fazla vaktler kalagın. Ama programın vakti malumdu. Yarın aynı vakitte sabah sizlerle olacağız değerli dostlarımız. İstekler programıyla saat 10.30'da bizleri bekleyin. Ne diyeyim? Özüze iyi bakın. Kalın sağlıklar.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

önceki ayrılığın ne demek olduğunu bilir misin sen? Bilemezsin. Çünkü sen taş kalbisin. Ya aşkın, sevmenin ne demek olduğunu bilir misin? Onu da bilemezsin. Çünkü sen hiç sevmemişsin. Ama ben sevmenin, aşkın ne olduğunu biliyorum. Sevmek, beni hayata bağlayan tek umut, tek yaşama sebebi. Ama ben yine de her şeye rağmen

0: ama nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinmiş.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM'de yayınımız Türk Sanat Müziği ile devam ediyor.

0: Sazımsın aşkım gururum, bitmez nazlısın.
1: Türkmen FM'de yayınımız Türk Sanat Müziği ile devam ediyor.